0: Haramzada.
1: Ardoğan.
0: Kartuğan.
1: Metal Şukalikas. Orada temperans minde, robot minde de nadesatın.